0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
4: Yaz sezonunun en büyük konseri.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. Keep it locked for Fresh Dance FM

Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

kaçırmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz. Keep it locked for Fresh Dance FM 101.9.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

Tipo. Working.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM. Yeah.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

0: by Corinium. Hot
1: Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Why Dance FM? Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: XFM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve People Are Sunshine Paradise'da yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Bumpala şimdiden sefemde.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Sama Bowl.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise...

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. The voice, the sound, the soul of...

0: with Aykut.
1: Team Impala ve Jenny dinledik. Dracula'yla Dance FM'de bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Çok sık söylüyorum. Mutlaka Google Play'den, Apple Store'dan uygulamamızı akıllı cihazınıza indirin. Elisa Rose ve The Trip şimdi Dance FM'de Weekend.
2: Weekend.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Really?

0: with Aykut.
1: Just DJ Style John'la birlikte Turn the Lights Off'la Dance FM'de bize eşlik etti. Bu kez Hugel ve Ultronate'le devam ediyoruz. Tempoyu biraz daha yükseltiyoruz.

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Taylor Swift'le yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Hafta ortası çarşamba gününde bir kez daha keyifli dakikalar. Migo

0: this.
1: Reklam.
2: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
3: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: with Aykut.
1: Jesse ve Chris Lorenzo Invisible'la Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri bizimle buluştu. Bu kez Bacchus'la devam ediyoruz. Dance FM'de Just Be Good To Me.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: Apple.
1: İka Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İka Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İka Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İka Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İka Supermarket.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

with Aykut. Mr. Know-It-All ve Teddy Swims Dance FM'de dinledik keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Ben Aykut Balcı, Sensei bu kez konuğumuz oluyor. What's up?

0: with Aykut.
1: Olivia Dean ve Man I Need'le yeni saatin açılışını yaptık. Enerjimiz yine her zaman olduğu gibi yerinde. Hafta ortası çarşamba gününde bu kez yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri. Çok sevdik, çok beğendik. Bumfala.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Faithless dinledik. New Religion'da Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese keyifli dakikalar. Bu kez Sabrina Carpenter'la devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri Tears Dance FM'de.

Please, please,

Akut. Kaplan'ın ve Damon Marley, Stephen Marley, Babylon So Evil'la Dance FM'de dinledik. Playlistimize yeni adım attı. Bakalım önümüzdeki günlerde yükselişte olacak mı? Takip etmeye devam ediyoruz. Sizden de çok fazla ilgi gördü. Şimdi Maroon 5 ve All Night Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Bruno Mars ve I Just Might dinledikten sefemde bizimle buluştu. Birazdan Ece mikrofonda olacak ve çarşamba akşamında eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Yarın saat 13'te yine buluşacağız. Ben Aykut Balcı. Burada Dance FM'de mikrofonda olacağım. David Guetta

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 5 Ağustos'u gösteriyor. Haftanın ortasındayız ve Secret Dance'a bugün konuşacağımız müzik dünyası oldukça hareketli. Tabii diğer dünyalardan da ilginç gelişmeler var. Sizlere aktarıyor olacağım. Secret Dance başladı.

Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde, eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahvaltıyla merhaba deyin, ister en özel kahveler ve enfes tatlılarla günün yorgunluğunu atın. Kahvenin en keyifli hali şimdi teras ferahlığıyla birleşti. Coffee in Terrace,

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Şimdi dil öğrenme platformu Bubble tarafından gerçekleştirilen uluslararası değerlendirmede Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori diline ait Kaitaktianga kelimesi dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Çalışmada Reddit ve TikTok gibi platformlardaki binlerce dil tartışması incelenerek 75 dilden 223 kelimelik bir kısa liste oluşturuldu. Ardından dil bilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan uluslararası jüri ses yapısı, anlam derinliği, kültürel önemi ve özgünlüğü değerlendirerek kazanan belirlendi. Kaitaktianga doğayı ve çevreyi yalnızca bugün için değil gelecek nesiller adına koruma sorumluluğunu ifade ediyor. Maori kültüründeki koruyuculuk anlayışını yansıtan kelime tek bir sözcükte güçlü ve çok katmanlı bir anlam taşıması nedeniyle öne çıktı. Bubble bu kavramın günümüzde iklim krizi ve çevresel sorumluluk açısından evrensel bir anlam kazandığını vurguladı. Dil uzmanları özellikle azınlık dillerinde yer alan ve başka dillerde tam karşılığı bulunmayan kelimelerin dünyaya farklı bakış açıları kazandırdığını belirtiyor. Bubble'a göre bir kelimenin güzelliği yalnızca kulağa hoş gelmesiyle değil, taşıdığı kültürel miras, anlam zenginliği ve insanlarda uyandırdığı duygularla da şekilleniyor. Hazırlanan dünyanın en güzel 15 kelimesi listesinde Türkçeden yakamoz da yer aldı. Ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı anlatan bu kelime doğrudan başka dillere çevrilmesi zor kavramlardan biri olarak dikkat çekti. Listede ayrıca Japonca ikigai, Galse Hiraet, Portekizce Saudet, Zulu dilindeki Ubuntu, İspanyolca Ohala ve Yakan dilindeki Mamihla Pinatapai gibi anlam derinliğiyle öne çıkan kelimelerde bulunuyor. Bubble bu kelimelerin her birinin farklı kültürlerin dünyayı algılama biçimini yansıttığını ve dilin yalnızca iletişim değil aynı zamanda kültürel hafızanın da en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu vurguluyor. Bu listede dilimizden bir kelime olması ne kadar da hoş ve anlamlı. Yakamoz gerçekten bize özel ve o güzel yakamozu bütün dünya hissediyor, bütün dünya görüyor ama en

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'lisiniz. Ariana Grande yeni şarkısı Petal için yayınladığı müzik videosuyla bu kez müziğinden çok fiziksel görünümüyle gündeme geldi. Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada binlerce hayran sanatçının son görüntüsüyle ilgili endişelerini dile getirdi. Yeni yayınlanan Petal klibinde retro bir tarz benimseyen Ariana Grande, omuzları açık siyah bir kıyafet ve ince bir fularla kamera karşısına çıktı. Yakın plan çekimlerde omuz, boyun ve köprücük kemiklerinin belirgin görünmesi hayranlara arasında yeniden sağlık durumuna ilişkin yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak Ariana Grande daha önce dış görünüşü üzerinden yapılan değerlendirmelere tepki göstermişti. Sanatçı insanların bir başkasının bedeni hakkında yorum yapmasının tehlikeli olabileceğini vurgulayarak herkesin sağlık hikayesinin farklı olduğunu söylemişti. Grande ayrıca birçok kişinin daha sağlıklı görünüyordu dediği eski döneminin aslında kendisi için fiziksel ve ruhsal açıdan en zor süreçlerinden biri olduğunu açıklamıştı. O dönemde yoğun antidepresan kullandığı, alkol tükettiğini ve sağlıksız beslendiğini söyleyen şarkıcı bugünse kendisini çok daha hissettiğini dile getirdi. Buna rağmen Petal klibinin ardından sosyal medyada çok sayıda hayran ünlü yıldızın son görüntüsünün kendilerini endişelendirdiğini belirten paylaşımlar yaptı. Ariana Grande ise yeni kliple ilgili bu yorumlara henüz hiçbir açıklamada bulunmadı. Gerçekten anormal bir zayıflıkta gözüküyor. Evet, kendisini iyi hissedebilir ama bence bu kadarı da anormal olmuş. Yani kendisini eskiden daha mı kilolu hissediyordu bilmiyorum ama bence acımasız yorumlar onu bu hale getirmiş olabilir zamanında, ama sağlıksal olarak hiç de iyi değil. Herkes gerçekten düşünmeden konuşuyor, düşünmeden yorum yapıyor, acımasızca yorumlar yapılıyor. Bence biraz dilimizi törpülemekte fayda var. Eleştiri ayrıdır. Sanatını eleştirmek, yaptığı işi eleştirmek ayrıdır ama insanın fiziği, bedeni, ruh halini eleştirmek gerçekten kötü sonuçlara yol açabilir karşımızdaki açısından. O yüzden dikkat etmekte fayda var.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
5: Dance FM covers your passion.
6: Covers your passion.
5: Your lifestyle.
6: And your music on one station. Release the sound.
5: Dance FM. Dance FM.

AJ. Kıbrıs'ın 3 mi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Ariana Grande'nin bizi endişelendirdiği yeni imajından bahsetmiştik. Ve Ariana Grande yoğun geçen Eternal Sunshine turnesinin ardından bir süreliğine kamuoyundan uzaklaşacağını açıkladı. Sanatçının temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre Grande turnesini tamamladıktan sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak dinlenmeye odaklanacak. Şu sıralar Kuzey Amerika turnesinin son konserlerini veren Yıldız, Ağustos ayında başlayacak ve 1 Eylül'de sona erecek olan Londra'daki O2 Arena konser serisinin ardından sahnelere ara verecekmiş. Açıklamada Grande'nin uzun süredir maruz kaldığı yoğun ilgi ve bitmek bilmeyen kamuoyu baskısının bu kararın alınmasında etkili olduğunu söyledi. Temsilcisi Ariana turneyi sağlıklı ve mutlu bir şekilde tamamlayıp hak ettiği molayı vermeyi sabırsızlıkla bekliyor. Sürekli kamuoyu denetimi ve görünür olmanın yarattığı baskı nedeniyle bir süre göz önünde olmayacak sözlerini söyledi. Öte yandan Grande'nin gelecek yıl sahnelenmesi planlanan ve sanatçının ilk West End deneyimi olması beklenen Sunday in the Park with the George prodüksiyonunda da çekildiği bildirildi. Bu gelişme sanatçının kariyerine kısa süreli bir ara vererek özel yaşamına ve kişisel iyiliğine öncelik vermek istediğini yorumladı. Ariana Grande'nin ekibi sanatçının turne sürecinden büyük mutluluk duyduğunu ve hayranlarına minnettar olduğunu vurgularken bu molanın yeni projeler öncesinde kendisi için önemli bir yenilenme fırsatı olacağını da belirtti. Turne sona erdikten sonra Grande'nin ne kadar süreyle gözlerden uzak kalacağı henüz açıklanmadı ama bence son görüntüsüne gelen o acımasız yorumlar ve aşırı kilo kaybından dolayı kendisini biraz böyle sağlıklı yaşama adayacak diye düşünüyoruz. Bence herkesin bir inziva yapması gerekir dönem dönem bu şekilde.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Haftanın ortasındayız. Tarihler 5 Ağustos'u gösteriyor. İlk 5'teyiz Ağustos ayının. Gerçekten çok heyecan verici. Umarım şimdiden Ağustos ayı sizler için güzel geçiyordur diye. Umuyorum tadını çıkarın bugünlerin. Zaten biraz daha sonra 300 gün daha bekleyeceğiz yaklaşık yaz gelmesi için. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance keyifli konularla, içeriklerle, müzik dünyasından haberlerle devam ediyor.

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Evden çıktıktan birkaç dakika sonra kapıyı kilitledim mi, ocağı kapattım mı ya da ütünün fişini çektim mi diye geri dönüyorsanız yalnız değilsiniz. Astrolojiye göre bazı burçlar güvenlik ve kontrol duygusu ağır bastığı için evden tam anlamıyla emin olmadan ayrılmıyor. Mesela Başak burçları, detaycılığıyla bilinen Başak burcu hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayı sevmez. Kapıyı kilitlediğini bilse bile birkaç dakika sonra zihninde acaba tam kilitledim mi sorusu belirir maalesef. Oğlak burçları ise sorumluluk duygusuyla hareket ettiği için evden çıkmak her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmak demektir. Kapıyı ikinci kez kontrol etmesi paniğinden değil, sonradan keşke demeyeyim diye düşündüğünden dolayıdır. Yengeç burcu da eviyle güçlü bir bağ kurduğu için güven ve huzur her şeyden önce gelir. Tam evden uzaklaşmışken aklına kapı ya da pencere gelebilir ve içi rahat etmediği için geri dönüp kontrol edebilir. Akrep ise kontrolü elden bırakmayı sevmez biliyorsunuz. En küçük bir şüphede geri dönmekten çekinmez. İçinden geçen küçücük bir acaba düşüncesi bile kapıyı, pencereleri ya da aracını yeniden kontrol etmesine neden olabilir. Tabii bunlar astrolojinin enteresan, ilgi çekici yorumlarıydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu konuda diliniz yandıysa, hangi burç olursanız olun, kimse kapıyı ikinci kez kontrol etmeden çıkıp gitmez. Tabii istisnalar var. Rahat olanlar, huzurlu olanlar, endişesiz olanlar da var aranızda. Ama dediğim gibi diliniz bir kere yandı mı o kapıyı, pencereyi, ütüyü birçok kez kontrol edersiniz diye düşünüyorum.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Yapay zeka destekli sohbet botlarıyla kurulan romantik ilişkiler son yıllarda giderek yaygınlaşıyor maalesef. Kimi kullanıcılar bu dijital bağların yalnızlıklarını azalttığını ve özgüvenlerini arttırdığını söylerken uzmanlarsa duygusal bağımlılık ve sosyal izolasyon riskine dikkat çekiyor. 44 yaşındaki bir kadın başlangıçta günlük işlerinde yardım almak için kullandığı yapay zeka modelini özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor ve zamanla romantik bir ilişki geliştiriyor. Yapay zekanın kendisini dinlediğini, desteklediğini söylerken yapay zeka da onun kendine olan güvenini arttırdığını ifade ediyor. Adına da Teddy adını vermiş. Benzer şekilde Amerika'da yaşayan yazılım mühendisi olan bir kadın da yapay zeka partneriyle zor bir dönemi atlattığını ve duygusal olarak güçlendiğini anlatıyor. Her iki kullanıcı da yapay zekanın gerçek bir bilinç taşımadığını bildiklerini ancak kurdukları bağın kendileri için anlamlı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre sohbet botları olumlu, tutarlı ve destekleyici iletişim tarzları sayesinde insanların duygusal bağ kurma eğilimlerini harekete geçiriyor. Ancak araştırmalar özellikle kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerde yapay zekaya karşı duygusal bağımlılık gelişebileceğini gösteriyor. Ayrıca bazı çalışmalar uzun vadede bu ilişkilerin yalnızlık hissini artırabileceğini de söylüyor. Psikologlar yapay zeka ilişkilerinin tamamen zararlı olarak görülmemesi gerektiğini ancak insan ilişkilerinin yerini almaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü yapay zeka fiziksel temas, gerçek empati ve karşılıklı deneyim paylaşımı gibi insan ilişkilerinin temel unsurlarını maalesef sunamıyor. Bilim insanları yapay zeka ile kurulan romantik ilişkilerin psikolojik etkilerini anlamaya yönelik araştırmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bu nedenle hem potansiyel faydaların hem de olası risklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Arkadaşlar hiç gerek yok. Çıkın sokaklarda dolaşın, yeni insanlarla tanışın. Daha iyi hiç bir olumlu tepki alamıyorsanız da lütfen bir uzmanla görüşün ya da bir arkadaşınızla sohbet edin. Bunu böyle adet edinmeyin. Gerçekten çok tehlikeli bir hal alabilir maalesef. Hiç kimseyi bulamıyorsanız da dertlerinizi bize anlatın.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. En sevdiğiniz şarkıların yanında bir yandan Secret Dance'e yine ilginç konular, müzik dünyası, diğer dünyalar, birçok konum olacak sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi sizleri dünya şarkılarıyla baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, kulağınız Dance FM'de kalmaya devam etsin. Hoşça kalın.

0: to you by Corinium. Hot
1: Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde, eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Dance FM.

0: Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: tries.
1: Gazayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Gazayla.
2: Dance FM. Record of the week.
3: Record of the week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey
1: FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

FM.